0: fazla üstüme oturalım. Can you please show me at 5985 Jaycox, please?
1: Perfect.